Ağlan, senay balıvan mutluğa git. Pişki yelaga, pişki alın mokşa. Tari türkün yergi ço, bargalın ulu bu. Pişki toğıtat var. Pişkın toğıt var naran. Aya, şüşü gün tatır. Bal harun ve balcı.